0: Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

14 Ağustos 2026 Cuma günündeyiz. Bu haftayı da yavaş yavaş tamamlıyoruz. Hafta sonuna hazırlandığımız bir gün bugün, ama daha da önemlisi bugün LGS kapsamında ikinci nakil başvuruları için son gün, gün sonuna kadar başvurunun tamamlanması gerekiyor. İkinci nakil sonuçları da 17 Ağustos'ta açıklanacak. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız.

Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, spordan, hafta sonu değerlendirebileceğiniz etkinlik önerilerinden, sosyal medyada öne çıkanlardan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve cuma sabahınıza. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım bu cuma gününe.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
6: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
7: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında, daima yanında.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

Dünkü rüzgar hepimizi sersemettiyse bugün de benzer bir Poyraz'ın olacağını hatırlatmak istiyorum. Sabah saatlerindeki serinliğe de aldırmayın. İlerleyen saatlerde yerini yüksek sıcaklıklara bırakacak ama yine de sıcaklıklar 29 dereceleri geçmiyor bugün İstanbul'da. Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz'de yerel sağanak ihtimali var. Özellikle sabah saatlerinde dikkatli olmakta fayda var. Ege ve Akdeniz'de de sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Yaz devam ediyor zira. Biz de Mebrure ile devam ediyoruz cuma sabahına. Tam da cuma sabahına yakışan bir şarkı bence. Değilim şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Her gün hatırlatıyoruz, hatırlatmamız da gerekiyor. Zira uydu frekanslarımız değişiyor. Sadece bizim değil, uydudan yayın yapan tüm televizyon ve radyoların frekansları değişiyor. Ne zaman? 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece. TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor ve mevcut uydu yayınları da sona eriyor. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarındaki özelliğiniz yoksa da kanal taraması yapmanız şart. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral Pop Radyo başta olmak üzere diğer tüm yayınları, yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarını uydudan dinlemeniz mümkün olmayacak. Yani NTV, Star TV, Eurostar, Kral FM, Kral Pop FM, NTV radyo yayınlarını kesintisiz takip etmek için ben kendi yayın organlarımızdan sorumluyum. Doğruyu söylemek gerekirse bir Doğuş Yayın Grubu çalışanı olarak bu yayınları kesintisiz takip etmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kral Pop burası.

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Pop, pop, kral pop. Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve

0: dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

Kimlerin seni anlatır? En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bir

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam Net.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Blue.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Karnın zil çaldığı

Neler izliyorsunuz bu ara? Dijital platformlarda haftanın en çok izlenen yapımları açıklandı. The Last House konuşuluyor mesela. Son günlerin en çok izlenen yapımlarından biri bilim kurgu gerilim filmi ve ilk hafta sonunda 27,5 milyon izlenmeyle platformun zirvesindeydi. Filmde 4 kişilik bir aile gizemli bir güç tarafından evlerinin içinde mahsur kalıyor. Kapılar ve pencereler açılamıyor. Dışarıda durmak bilmeyen bir yağmur var. Yiyecekler azalıyor. Aile içinde dengeler bozuluyor. Dışarıda ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Eğer izlemediyseniz hafta sonu başlayın. Bence ben de öyle yapacağım. Oscar ödüllü Anora aynı platformda yayında izlemeyenler için. Dijital platformların bu hafta en merak edilen yeni dizilerinden biri de The Shards. Cindy Crawford'ın kızı ve Richard Gere'in oğlunun başrolünde yer aldığı gençlik dizisi ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının yaşadığı ışıltılı hayatı anlatırken ortaya çıkan seri katil hikayeleri sonrasında yaşananları anlatıyor. Eylül'de ise Guy Ritchie imzalı The Gentleman'ın ikinci sezon erişime açılacak. Benim asıl sabırsızlıkla beklediğim dizi The Gentleman. Hatta 4 Eylül'de erişime açılacak. Ardından da okullar başlayacak. Düşünsenize.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ağustos Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde sürece dair mesajlar verdi. Huzurun yüzyılında yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş'le birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırdı, %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi. 2025'in vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu. Yükseköğretimde öğrenci affı için başvurular başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurması gerekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Haleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş bekleniyor. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya güneşli 39 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Beşiktaş Avrupa'yı garantiledi. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Craiova'yı 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi. Vlahovic resmen Beşiktaş'ta Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandı. Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü Rams Park'taki açılış maçında karşılaşacak. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumu

Bugün şahane filmler vizyona giriyor. Andrew Scott, Brendan Fraser ve Kerry Condon'un bir arada olduğu fırtınadan önce İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini etkileyebilecek bir hava tahminine odaklanıyor film. Bilim kurgu ve gizem sevenler için de Anne Hathaway ve Ewan McGregor'ın başrollerindeki Oak Caddesi'nin sonu yine bugün sinema severlerle buluşuyor. Gizemli kozmik bir olayın ardından bir ailenin bilinmeyen bir yerde mahsur kalmasını konu ediniyor film. Korku tarafında da klasik masalı ters yüz eden bir Peter Pan filmi var. Peter Pan kabuslar ülkesi ama bu kez Neverland pek de çocuklara göre değil diye anlıyorum fragmanından ve konusundan. Hadise Kral Pop'ta olacak şimdi. Ara beni, size ulaşmaya başlayan şarkı.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
3: pop. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
7: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
8: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başımı.
9: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5 ile. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
0: lazım. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
11: Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Top Top Kral. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Sporla devam edelim. Futbolda uzun bekleyiş bugün sona eriyor. 2026-2027 Süper Lig sezonu başlıyor bugün. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında ligin yeni ekiplerinden Ayrıca Çorum'la karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak maç saat 21.30'da başlıyor. Şimdiden her iki takıma da başarılar diliyoruz. Yarınsa Kasımpaşa Trabzonspor'la mücadele edecek ve yaz transfer dönemi 4 Eylül'e kadar devam ediyor malum. Osimhen'le ilgili bir haber dün çok konuşuldu. Victor Osimhen için Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 130 milyon euroluk resmi bir teklif geldiği söylendi. Ve gelen dev teklifin ardından da Galatasaray yönetiminin görüşmelere sıcak bakmadığı ve oyuncunun transferine dair hiçbir görüşmeye girmeyi düşünmediği vurgulandı. Icardi ise artık aramızda değil biliyorsunuz, her transfer haberinde onu hatırlıyorum ben. Derya Uluğ'la devam ediyoruz cuma sabahına. Şımarık şimdi popun kralı Kalpop'ta.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

14 Ağustos 2026 Cuma bugün. Bugün önemli bir gün. Çocuğu liseye yerleşen veliler için önemli bir hatırlatmam var. LGS kapsamında ikinci nakil başvurularında bugün son gün. Başvurusunu henüz tamamlamayanların bugün süreci tamamlaması bitirmesi gerekiyor. İkinci nakil sonuçları da 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanları hiçbir yere yerleşmeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında alıyor. 4 Eylül'de de sonuçlar açıklanıyor. Her defasında söylüyorum, herkesin hakkında hayırlısı neyse o olsun. Kral Pop burası. Ne oldu?

0: lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Karnın zil çaldığında...
5: Yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: 1-31 Ağustos tarihleri arasında

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Anın

14 Ağustos 2026 Cuma, bugün hafta sonuna hazırlandığımız bir gündeyiz. Bayılıyorum Cuma gününün enerjisine. Hafta sonu değerlendirebileceğiniz pek çok etkinlik önerisi paylaştım. Daha da yetişmeyenler var. Onları da kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşacağım. Şimdi yavaş yavaş müsaade istiyorum. Sabah saatlerinde hava serin gibi görünüyor ama aldanmayın. Özellikle İstanbul'da ilerleyen saatlerde sıcaklıklar yükseliyor ama yine 29 derecelerde. 30'un üzerine çıkmayacak. Bu bile iyi bir haber bence. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Gittim ben. Harika bir cuma olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ağustos Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Tarihi bir adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye yasası için tarihi bir adım dedi. Erdoğan, on binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Huzurun yüzyılında yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz ifadelerini kullandı. Terörden ebediyen kurtulacağız Hürriyet'inde manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri Beştepe'de kabul etti. Ailelerle tek tek ilgilenen Erdoğan, vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu söyledi. Süleymancılara şafak baskını ilk sayfada dikkat çeken başlık, Süleymancıların lideri Alihan Kureş'in elebaşılığını yaptığı çeteye şafak operasyonu düzenlendi. FETÖ gibi örgütlenen çeteye ait 32 şirkete el koyuldu. Elebaşı Kureş dahil 37 kişi gözaltına alındı. Ve Milliyet'in manşeti, Meta'ya dava yolu. Sosyal medya devi Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukları koruyamadığı gerekçesiyle açılan davalarda dev tazminatlara mahkum olurken benzer davaların açılmasının yolu Eylül'den itibaren Türkiye'de de başlıyor. Milliyet'te logonun hemen üzerinde dikkat çeken başlıksa Mabel Matiz'e soruşturma. Şarkıcı Mabel Matiz'in Halleylim şarkısının sözleri ve müzik klibine ilişkin müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı. Mabel Matiz'e Perperişan isimli şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler olduğu gerekçesiyle de dava açılmıştı. AK Parti 25. yaşını kutlayacak. TRT Haber'de öne çıkan başlık, AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek olan bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programa 300 bin kişilik katılım bekleniyor. 25 yılda Büyük Türkiye Devrimi, Sabah'ın manşeti. Çeyrek asırlık iktidarında ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti, hayatın her alanında köklü dönüşümler gerçekleştirdi. Vatandaşın çile çektiği Türkiye'yi büyük vizyonuyla demokratik, modern ve küresel bir güce dönüştürdü. FETÖ

0: Vahri örgüte operasyon yine sabahın ilk sayfasında dikkat çeken başlıklardan biri FETÖ gibi gizlilik yöntemleriyle hiyerarşik olarak yapılanan Almanya'da Pensilvanya benzeri karanlık bir üs kuran Alihan Kuriş gözaltına alındı. Şimdi Sözcü'nün manşeti var sırada. Her gün en az 5000 kişi işsiz kalıyor. Bu devletin resmi kaydına giren rakam, kayıt dışılar ayrı dram. İstihdamdaki derin krizi İşkur verileri ortaya koydu. Yılın ilk yarısında 891 bin kişi işsizlik maaşı için başvurdu. Yarıdan fazlası prim ve çalışma süresi yetmediği için maaş alamadı. İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Son dakika haber portalından bu başlıkta İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etmesinin ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları doğruladı. Gürban kendisine yöneltilen "Yarın AK Parti'ye katılacak mısınız?" sorusuna "Evet, katılıyorum." yanıtını verdi.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma, haftanın son günündeyiz ve Arzu Kaya karşınızda. Programa başlar başlamaz hemen bir yarışma yapmak istiyorum. Çünkü bu sabah programda yarışmalarım, sürprizlerim, hediyelerim olacak. Hepsi 2 saatlik yayın sürecine sığsın istiyorum. Evet, hazırsanız başlıyorum. Bu sabah etkinlik otobüsümüz İzmir'de ve şu anda Gazi Emir Belediyesi önünde sizleri bekliyor. Gazi Emir Belediyesi önündeyiz. Şifremiz İzmir'in en meşhur yiyeceklerinden biri, boyoz. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Yarışma şu dakika itibariyle başladı. Bana selam göndermeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum.

0: nedeniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Koçak'la festival

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next, pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj, oto ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
7: 10-16 Ağustos

0: bilgisayar.com'da.
1: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
2: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
3: Rota oluşturuldu.
4: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulaması.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

0: odalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop Radyo'da en sevdiğimiz günün sabahındayız. Keyifli bir hafta sonu tatiline hazırlanıyoruz. Evet, unutmadan bir hatırlatma yapacağım yine. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler için önemli bir hatırlatma. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM

FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Bu yüzden Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Bu defa Arzu Kaya ile birlikteliğiniz Sibel Can ve APO işbirliği.

0: tamam.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.
3: Pop, pop, kral pop.
4: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: WhatsApp mesajlarınızdan anladığım kadarıyla enerjiniz çok güzel ve çok yüksek. Böyle devam etsin. İstanbul'dan Ece, cuma geldi, hafta sonu moduna çoktan girdim. Bugün iş yerinde kimse benden ciddi bir şey beklemesin demiş. Evet, Ece'yi duyun lütfen. İzmir'den Mert, günaydın. Cuma gününün en güzel tarafı daha saat 10 olmadan hafta sonunu planlamaya başlamamız. Ben şimdiden planımı yaptım, rahatım. Senin de enerjin çok güzel Arzu Kaya. Sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Uzunca bir süredir dinleyicilerimden şarkı armağanı almıyordum. Bu hoşuma gitti. Başkent Ankara'dan Derya yazmış. Bugün kendime söz verdim. İş çıkışı eve gitmeden önce güzel bir kahve içeceğim. Bugün kendimle sohbet edeceğim demiş. Derya, bunu çok aşırı yapma istersen. Kahveni iç. Evet, bu çok keyifli bir şey. Çünkü ben de yayından sonra güzel bir yere gidip kahve içmeye bayılıyorum. Evet, bu güzel ve enerjisi yüksek mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı size armağan ediyorum. Linet, meğerse.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
8: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
9: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
10: Anahtar teslim mutluluk. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Çay makinesi deyince vatan.
14: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulaması.

0: istikbal.com.tr'de.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Ama güleç, sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi oldu. Tebrik ediyorum Fatma ve söz sende.
1: Herkese merhabalar, ben Fatma Güleç. Bugün işe giderken Kral Pop ailesinden Arzu'yu dinliyordum. Böyle bir fırsatı duyunca Gaziemir Belediyesi'nin önünden bu hediye çekine hak kazandım. Kral Pop ailesine teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı canım eşim Süleyman Güleç'e armağan ediyorum.
0: Biz de sana çok teşekkür ediyoruz sevgili Fatma. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Evet, sıradaki şarkı çok sevdiğin eşin için.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Bu sabah programım dolu dolu geçiyor. Sürprizler, yarışmalar. Şahane değil mi? Evet, bundan ben de çok büyük mutluluk duyuyorum. Bir yarışmam daha var. İstanbul'un en büyük tema parkı Viyalen'de aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Yapmanız gereken çok basit. 0533 781 74 74 numaralı WhatsApp hattına adınızı, soyadınızı ve iletişim numaranızı yazıp gönderen 5. kişi olmanız gerekiyor davetiyeyi kazanabilmek için. Şans sizden yana olacak eminim. Haydi yarışma başlasın. Bakalım Viyalent Tema Park'a kim davetiye kazanacak? Hepinize bol şanslar diliyorum.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

keyifli bir cuma sabahı en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Yarın biliyorsunuz değil mi? Günlerden ne? Evet, Kral Pop Radyo Top 20. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde listemiz güncellenecek. Güncellenmeden önce bu hafta ilk 5'te kimler yer aldı hemen bir göz atalım. 5 numarada Tan Taşçı Gidişat. 4 numarada Ankara Ecos Beni Al. 3 numarada Hadise Ara Beni.

İki numarada manifest toz pembe ve zirvenin sahibi bu hafta blok 3 sebebi yar. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı olacak ve bu geri sayımı sakın kaçırmayın. Bakalım zirve değişecek mi? Listeye yeni girişler olacak mı? Ben de merakla bekleyenler arasındayım. Listemiz 20 şarkıdan oluşuyor. Tamamını görmek isteyenler, dinlemek isteyenler kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da çok keyifli bir cuma sabahı en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Bu arada hemen Violent Tema Park'a davetiye kazanan dinleyicimi açıklamak istiyorum. Bize ulaşan 5. dinleyicimiz Ali Meşe oldu. Ali, tebrik ediyorum seni. Gün boyunca yanına alacağın 3 kişiyle birlikte heyecan ve macera dolu bir eğlence seni bekliyor Violent Tema Park'ta. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Kazanamayan dinleyicilerimiz lütfen üzülmeyin. O güzel suratınızı asmayın lütfen. Biliyorsunuz her an kazanma şansınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Şimdi WhatsApp'tan gelen mesajlara bakıyorum. O kadar değişik, o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki hepsini okumak istiyorum ama tabii vaktim yok. Veda vakti geldi. Fakat gitmeden önce bir iki mesaja yer vereceğim. Konya'dan Emre yazmış. Cuma sabahı herkese kolay gelsin. Bugün iş yerinde gözler saate, kulaklar radyoya, akılsa hafta sonuna bakıyor. Arzu sen devam et, biz buradayız demiş. Emre sevgiler, selamlar. Güzel bir mesaj yazmışsın. Melis yazmış Muğla'dan. Günaydın Arzu. Cuma enerjisi başka oluyor. Herkese bol kahkahalı, güzel haberlerin geldiği ve sevdiği insanlarla vakit geçirebildiği şahane bir gün diliyorum demiş. Bu güzel dileklerin için sana da teşekkürler Melis. Evet, Arzu Kaya'dan gitme vakti. Yarın cumartesi. Tabii ki yarışmam ve sürprizlerim olacak. Kulağınız gözünüz bizde olsun. Saatler 11'i gösterdiğinde bu defa mikrofonda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, adım Erkay Özdemir, İzmir'de yaşıyorum, memurum. Arabamda sürekli Kral Pop Radyo açık. Arzu'dan şifreyi aldım. Hemen direksiyonu Ege Üniversitesi'nin önüne çevirdim. Kral Pop Radyo otobüsüne bindim. Arzu'ya çok selamlar. Hediyemi aldım. Herkese çok teşekkür ederim. Eşime de çok sevgiler.
2: İsmim Mustafa Karakaya. Kral Pop dinliyordum. Otobüsün Bayraklı'da olduğunu öğrendim. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Nihat ve Halil Üstam'a gelsin.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa'yı garantiledi. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hrade Kralove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi. Vlahovic resmen Beşiktaş'ta Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandı. Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü Rams Park'taki açılış maçında karşılaşacak. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik

0: otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: aklınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
2: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kral Pop Haber.
1: 14 Ağustos Cuma gününden merhaba, Çağlar Demir Döker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasaya ilişkin af niteliği taşımadığını aktardı. Yasanın yalnızca belirli suçlarda ceza ertelemesi sağladığını söyleyen Gül, yeni yasal düzenlemeler yapılabileceğini de sözlerine ekledi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kuriş'le birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında. Şapkalılar suç örgütüne yönelik de 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara da bir operasyon düzenlendi, 3 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezi düzenlenen vize dolandırıcılığı soruşturmasındaysa 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada 41 binden fazla kişiden 918 milyon lira toplandığı tespit edilmişti. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında ikinci nakil sonuçları da açıklandı. Boş kontenjan başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yükseköğretimde öğrenci affı için başvurular başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a dek ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurması gerekiyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arça Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta sahaya çıkacak. Süper Lig 2026-2027 sezonunda yeni kurallar da devreye girecek. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek ve artık taç atışları geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Rusçuklu, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda beraberiz. Her gün dinleyicilerimize özel hediyeler kazandırıyoruz. Kral Otobüsü'nün Türkiye turuyla birlikte. Her yaz olduğu gibi Türkiye turunu sürdüren Kral Otobüsü bugün İzmir'de ve biz de İzmir'deki dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5.000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan edeceğiz. Sizlere şimdi bir şifre vereceğim, ardından Kral Otobüsü'nün konumunu aktaracağım. Eğer sizin de bulunduğunuz konum Kral Otobüsü'ne yakınsa hiç zaman kaybetmeden buyurun gelin ki hediye çekinin sahibi olun. İlk gelen dinleyicimiz hediye çekini kazanacak. Öncelikle şifremizi paylaşalım. Şifremiz Hasan Tahsin ve Kral Otobüsü'nün konumunu da aktaralım. Gazi Emir. Evet, Kral Otobüsü Gazi Emir'de. Abdullah Arda Meydanı Gazi Emir'de. Bekliyoruz.

0: Gökçe her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
1: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
2: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başımı.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Hayat değişiyor değil mi? Hem de büyük değişiyor. Peki bu değişime ne kadar hızlı adapte olabiliyoruz? Özellikle söz konusu tüketimse hemen adapte oluyoruz. Benim gözlemim. Sizde de öyle mi? Mesela internet alışverişleri, e-ticaret siteleri o kadar hızlı gelişti ki bu sektör ve bu hızlı gelişim beraberinde karanlık tasarımları da ortaya çıkardı. Karanlık tasarım neymiş? İlgimi çekti, paylaşmak istedim. Uluslararası Tüketici Koruma Kuruluşları'nın geçtiğimiz yıl incelediği yüzlerce internet sitesi. Bunlar internet alışverişi yaptığımız e-ticaret siteleri dünya genelinde ve %75'inde olası bir karanlık tasarım görüldü deniliyor. Karanlık tasarım şu anlama geliyor. Geri sayan sayaçlar, önceden işaretlenmiş seçenekler, satın almayı teşvik edici uyarılar, önemli bilgileri küçük yazmak, iptal düğmesini saklamak gibi kullanıcıyı belli bir karara iten yöntemlere deniliyor karanlık tasarım. Bunların bütününe deniliyor. İyi de bunlar yasal mı diye sorduğunuzu tahmin ediyorum. Her ülkede yasa dışı olduğunu söyleyemeyiz ama yaygınlığı gösteriyor ki internette hemen karar ver diyen bir ekran genellikle var. Ve galiba biz tüketicilerin yapacağı şey hemen karar ver tuşuna es geçmek. Benim biraz zamana ihtiyacım var, tuşu olsa keşke. Sanki işler o zaman daha kolay olacak.

Gün cuma ve çalışanların kulağına en güzel gelen günlerden biri değil mi? Genellikle hafta sonu çalışıyor olsanız bile cuma günlerinin kendine has bir enerjisi vardır. Tabii haftanın 5-6 günü çalışıyor olabilirsiniz, belki 7 günü çalışıyor olabilirsiniz. Peki ya 4 güne inmiş olsaydı çalışma süresi? Ücretlerse korunacak tabii. Her çalışanın istediği değil mi? Aynı ücret ama daha az iş günü. Bu dünyada bir ara popüler hale geldi. Hala daha deneysel bir test aşaması da var. Acaba bunun etkisi, katkısı ne olacak? Hem çalışana, hem şirketlere, hem de ciroya. 6 ülkede 141 kuruluş üzerinde denendi, test yapıldı. Acaba 4 günlük çalışma avantaj sağlayacak mı? Ve deniliyor ki çalışanlar daha az tükenmişlik, daha yüksek iş memnuniyeti, daha iyi ruhsal ve fiziksel durum bildirdi. Verimliliğin artması karlılığa etki sağladı deniliyor. Kağıt üzerinde çok güzel tabii ama her sektörde uygulanır mı? İşte zaten sorun da burada. Maalesef her sektörde uygulanamıyor. Ama haftanın 6 günü yerine 4 günü çalışabilecek bir sektördeyseniz o zaman şanslısınız diyelim.

0: dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin...

0: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
1: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
2: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Türkiye turunu sürdüren Kral Otobüsü bugün İzmir'de. Geçtiğimiz dakikalarda programa başlarken bir şifre verdim dinleyicilerimize, İzmir'deki dinleyicilerimize ve İzmir'deki konum bilgisini aktarmıştım. Konuma yakın olanları da davet ettik otobüse. İşte sırada otobüse ilk gelen sesimizi duyduktan sonra talihli olan ve hediye çekini kazanan dinleyicimize bırakalım sözü.
1: Adım Azra, Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Kral Pop Radyo'da Mert'i dinlerken aracın yakınlarındaydım. Otobüse gelip şifremi söyleyerek hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
0: Ne mutlu size, güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü turlarını sürdürecek. Belki bugün, gün içerisinde belki de otobüsümüz sizin karşınıza çıkacak, size kazandıracak. Bunun için yayınlarımızı takip edin, şifreleri alın. Eğer yakın bir adresteyseniz hiç tereddüt etmeden Kral Otobüsü'nü yakalayın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenir.

0: olabilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Ağustos sıcağından bunalanlar var mı? Gerçi sıcak diyoruz ama Türkiye'nin bir bölümünde de rüzgar etkili. Örneğin Ege sahillerinin Ağustos rüzgarı kaçınılmazdır. Zaman zaman bu rüzgar hatta baş ağrıtıcı bile olabilir. Bir taraftan sıcak, bir taraftan rüzgarın etkisiyle. Belki siz de yaşıyorsunuz. Baş ağrılarını silebilen bir şey var mı ağrı kesicilerin haricinde? Müzik desem. Evet, müziğin bazen insanı başka bir yere taşıdığını söylüyoruz ya, laboratuvarda bunun küçük bir karşılığı görüldü. Yani bunun laf olsun diye söylediğimiz bir şey olmadığı ortaya çıktı. Yapılan bu çalışmada insanlar sevdikleri müzik çaldığında ağrıyı daha az yoğun ve daha az rahatsız edici olarak değerlendiriyor. İlgi çekici değil mi? Özellikle tüyleri diken diken eden duygusal karşılığı güçlü parçalar var. Bunlar daha da etkili. Yani hayatınızda yeri olan, dinlediğiniz zaman sizi ürperten şarkılar varsa kısa süreli bu çalışmada etkisinin pozitif olduğu aktarılıyor. Müzik tedavinin yerine geçmez elbette ama şarkının neden bazen yalnızca kulağımıza değil bütün bedenimize iyi geldiğini de açıklıyor. Bazı şarkıları sadece dinlemekle yetinmeyiz. Onlara sığınırız ya. İşte bunun cevabı. Peki bu aralar siz hangi şarkılara sığınıyorsunuz? Var mı favoriniz?

uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız.

0: olacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
1: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Önemli bir soru soracağım size. Sevildiğinizi biliyor musunuz? Sevildiğinizi düşünüyor musunuz ya da? Sevildiğinizi biliyor musunuz diye özellikle başta sordum. Çünkü herkes sevilir. Ama insan dünyası çok enteresan. Kimsenin kendini sevmediğini de düşünebilir her şeye rağmen. Yeni biriyle tanışırsın. Biriyle sohbet ettikten sonra zihnin adeta kaydı yeniden oynatır. Orada niye öyle dedim? Fazla mı konuştum? Acaba sıktım mı? Sıkıldı mı? İnsanlar sohbet arkadaşlarının kendilerini ne kadar sevdiğini ve sohbetten ne kadar keyif aldığını küçümsemeye meyilli denilen bir çalışma var karşımda. Beğenilme açlığı deniliyor buna. Kendi küçük hatalarımızı içeriden büyüterek genellikle görüyoruz ve karşımızdaki kişi aynı ayrıntılara takılmıyor o kadar. Çoğu zaman bunu bilsek de yine de önüne geçemeyiz o duygunun. Her sessizliği, başarısızlık, her vedayı uzaklaşmak sanmayın denir ya. Güzel bir sözdür. İşte zihnimizdeki eleştirmene her zaman o kadar kulak vermemek gerekiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'tan dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz, sevgilerimizi paylaşıyoruz, hediyeler armağan ediyoruz. Çok güzel, bizi her yerden dinleyebiliyorsunuz, hem de her platformdan, radyodan, arabasından, dijital platformlardan, internet üzerinden, uygulamalardan, uydu üzerinden. İşte ben de tam bundan bahsedeceğim. Uydu demişken, uydudan dinleyenlere bir uyarım var. 16 Ağustos'ta uydu frekansımız değişiyor. O tarihten itibaren televizyonunuzdan ya da uydu alıcınızdan otomatik kanal taraması yapmanız gerekiyor. Kral Pop Radyo'yu yeniden dinleyebilmek için. Eğer yeni bir sistem kullanıyorsanız otomatik tarıyor ama biraz daha eski sistemlerde manuel taramak lazım. Daha yüksek ses kalitesiyle yeni frekansımızda bizi dinlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta otomatik tarama yapın. Yeniden Kral Pop'la karşılaşın. Burada müziğimiz, sohbetimiz size artık çok daha temiz, çok daha güçlü ulaşacak. Hatırlatmış olayım.

0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Gözlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Şu an aracında olanlar, otomobil kullananlara küçük bir oyun. Belki keyfiniz kaçmıştır yoğun trafikte olanlar varsa. Sıkıntınızı giderelim. Çevrenize şöyle bir bakın. Çevrenizdeki araçları gözlemleyin. Otomobillerin genellikle yuvarlak hatlardan oluştuğunu görürsünüz. Hangi otomobiller çok daha yuvarlak hatlı peki? Muhtemelen en çok satanlar. Bunun bir nedeni var ama zannetmeyin ki sadece otomobiller. Telefonlardan koltuk takımlarına, kahve fincanlarından ev eşyalarına. Gözümüz keskin çizgilerden çok kıvrımlı hatları seviyor. Kıvrımlı hatlar insanlığın genellikle ortak tercihi. Evrensel bir kural değil ama bir satış stratejisine doğru evrilmiş durumda artık. İnsan beyni enteresan yumuşak çizgilere daha kolay alışıyor ve yaklaşıyor. Belki de daha tehlikeden uzak göründüğü içindir. Tasarımını beğendiğiniz, daha sempatik, sıcak, size hitap ettiğini düşündüğünüz tasarımların renginden ziyade kıvrımlı kenarları, yani köşeden uzak olmaları dikkatinizi çekiyor olabilir. Popüler otomobil markalarının sık kullandığı bir yöntem. O yüzden otomobilde olanlara şöyle bir gözlem yapın bakalım dedim. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arça Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta sahaya çıkacak. Süper Lig

Lig 2026-2027 sezonunda yeni kurallar da devreye girecek. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek ve artık taç atışları geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Kral Pop
1: Reklam Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda

0: daha çekici.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Ağustos günlerden Cuma, günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Bugün AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin çeyrek asrını değerlendiren bir makale kaleme aldı. Demokrasisi güçlü, ekonomisi üretken, dış politikada etkili bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin AK Parti kanadından yeni bir açıklama var. NTV yayınında konuşan Genel Başkan Vekili Abdülhamit Gül, sürecin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın herhangi bir şekilde af olmadığını belirtti. Yeni yasal düzenlemeler için de açık kapı bıraktı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Alihan Kuriş ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında. Faili meçhul iki cinayet dosyasında daha yeni gelişmeler var. Adalet Bakanı Gürlek, 2025 yılında ölü bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyasında 16, 2018'de öldürülen Emrah Daşdemir dosyasındaysa bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Aydın Milletvekili Ömer Karakaş,

0: İYİ Parti'den istifa etti. AK Parti'ye katılması beklenen Karakaş'ın istifasıyla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 27'ye düştü. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darp edildi. Parti yönetimi Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı. Boş kontenjan başvuruları 17-26 Ağustos arasında alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Yükseköğretimde öğrenci affı için de başvurular başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilgili üniversitelere başvurması gerekiyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düştü. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya açık 37 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz. Reklam. İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk getir.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat.

0: Ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Türkcell'le bağlan hayata. Reklam. ETS'nin sunduğu Avzukaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Karnın zil çaldığı...

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi.

0: diye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Brown Skin Eye Expert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya, LG

0: info@citroen.com.tr'de.
1: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Pop, pop, kral pop. Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
0: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Kahve makinesi deyince vatan.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek. Migros

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 Fe 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung

0: istikbal.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri kişiye özel...

0: 대한민국 퀴즈 특살 주즘 퀴즈.
1: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. 34 haftalık maratonun açılışında son şampiyon Galatasaray, lige ilk kez yükselen Arça Çorum Futbol Kulübü'nü saat 21.30'da Rams Park'ta ağırlayacak. Süper Lig'de yarın da 4 maç var. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor'u, Konyaspor'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Alanyaspor Gaziantep Futbol Kulübü'ne, Fenerbahçe'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. Hredek Krolova'yı 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselen Beşiktaş'ta Dušan Vlahović heyecanı sürüyor. Siyah beyazlar 3 sezonluk sözleşme imzaladığı yıldız golcü için bu akşam imza töreni düzenleyecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dil Ovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi hafta sonları millet, nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben Bayce, Kral Pop Radyo'da program sunacağım. İçinde nereden baksan 100 civarı şaka olacak. Bir de 100 kadar tokat gibi gerçek. Ama siz şakalara odaklanın. Çünkü bu şaka gibi dünyada, denden içinde söylüyorum, mevzuyla başa çıkmanın en güzel yolu bu. İyi ki geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Kral Pop Radyo. Odağımızı değiştirmemiz lazım. Ben mesela evet biliyorum, duydum, gördüm. Kiraz 250 lira. Tamam, eyvallah. Odağımı değiştirdim. Artık ona değil. Neden 8 kiloluk erkek kedim her gece tuvalette lavaboda uyuyor? Mesela ona odaklanmaya çalışıyorum. Kirazı almazsın, yemezsin, hiçbir şey olmaz. Ama kedi lavabodan düşerse veteriner var. Veteriner kirazdan pahalı. Yani ne yaparsak yapalım yine kiraza geliyor mevzu. Tamam. Tamam, haklısın. Okey, tamam tamam. Referanduma gidelim. Ülkedeki kirazın halka eşit olarak dağıtılmasını oylayalım. Biliyorum sadece zar zor 3 ay çıkan bir meyve ama çok güzel değil mi ya? Peki beyler, beyler. Kaçınız beyler, kaçınız? Aralarında kıpkırmızı değil de daha açık renk kirazlar var diye yaptığınız alışveriş yüzünden karınız tarafından cimrilikle suçlanıp azarlandınız. Bana hep oluyor. Bana hep oluyor. Çok sıkıldım. Kılıbık erkek olmaktan çok sıkıldım. Ha, mesele şu. Maço olmayı beceremiyorum. Bir kez beğenmedim mi? İyi dedim, çöpe attım. Umurunda bile olmadı. Hiç etkilenmedi. Ne yapsaydım pardon? Kirazları televizyon ekranına mı bastırıp bulasaydım? Televizyondan kanlar akıyor gibi bir görüntü falan. Daha mı tehditkar olmalıyım? Maçolar, sert erkekler, ne olur bana bir yol gösterin. Peder şahi yaşayanlar. Ben kirazları çöpe atarken kendimi mafya babası gibi hissettim. Çalışmadı. Bunun daha işe yarar bir modeli yok mu? Bir de o kadar maço değilim ki kirazları attıktan sonra ya açlar fakirler var, günah neden yaptım ben bunu falan diye depresyona girdim ya. Geçenlerde karım şunu da almayı unutma gibi bir şey söyledi. Ben kimseden emir almam dedim. Ama işte yapay duruyor, yapay da hiçbir sebep yokken maço olmaya çalışınca gücü olmuyor maçoluğun. Altı üstü alışverişime bir tane avokado ekledi. Hayat arkadaşım, neden emir olsun ki her şeyden önce? Markete gittim, söylediği her şeyi de aldım. Eve geldim, poşetleri mutfağa bıraktım, salona geçtim, dedim bak ben emir almam, avokadoyu zaten alacaktım ben sana. Onun için aldım kadın dedim. İyi tamam peki öf dedi. Umurunda bile içimdeki fırtınalar umurunda değil kadının ya. Çok özeniyorum maçoluğa. Adam var böyle vasektomi ameliyatından çıkıp eve 22 kilometre koşarak gidiyor, anladın mı? Mesanesini ve dalağını asfaltta sürükleye böyle. Sert erkek. Ben de sert erkek olmak istiyorum ama sadece erkeğim. Sadece erkek. Çünkü maço dediğin evde söz sahibi, karar verir, emir verir, herkes onun söylediklerini yapar, masaya yumruğunu vurduğu zaman bir anlamı vardır. Bunları düşünüp karıma bakıyorum. Kadın maço. Kadın, evimizdeki maço karım. Ama bir saniye, bunu biz erkekler gibi görgüsüz bir yerden yapmıyor. Öyle mağara adamı, aşırı feodal bir tarzda değil. Değil mi? Aklım ve zekamla oynayarak yapıyor arkadaşlar. Neden kadınlar bu kadar akıllı ya? Nerede hata yaptık beyler? Korkarım. Tarihsel olarak evin ana tedarikçisi rolünü üstlenip bizi gözlemleyerek hakkımızda çok fazla şey öğrenmelerine çanak tuttuk biz. Nasıl eğilir, nasıl bükülür erkek, her şeyi biliyorlar. Oyun hamuruna nasıl çevirirler bizi. Peki birazdan devam edeceğim. Adım Bay J. Kral Pop Radyo'da sizin için buradayım.

uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte

birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere

0: Lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi.

0: Bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Merhaba, 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
3: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
4: Rota oluşturuldu.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.

0: Türksel Çözüm Gücü.
1: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Türksel Çözüm Gücü.
1: Vallahi bravo Türksel'e.
0: Türksel Çözüm Gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel Çözüm Gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel Çözüm Gücü.
3: Türksel'le bağlan hayata.
4: Pop, pop, kral pop.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Merhabalar millet, Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Hafta sonu geldi. Yıllardır yurt dışında yaşayan Z kuşağı oğlum bu hafta sonu beni ziyarete geliyor Bodrum'a. Bu arada bir yanılgıyı düzelteyim. Ben emekli olup Bodrum'a yerleşmiş hala radyoculuk yapan biri değilim. Gençliğimin bir kısmını da burada geçiriyorum.
1: Bay J, pardon da 55 yaş genç değil, çok affedersin.
0: 75'e göre genç. 55 yaş 75'e göre. Gençliği sadece 20 yaşında biri gibi görmeyin. 75 yaşındaki 95 yaşındakine göre genç. 95 yaşındaki de ne bileyim Ramses'e göre falan genç sayılır. Yani ben bir adam gördüm geçen gün, Insta'da video koymuş, anlatıyor. Hey demiş, ben ve benim gibi 50 yaşlarında olan erkekler. Biliyorum, zaman her zamankinden hızlı akıyor ve hiçbir şey yapmadan ecelinizi bekliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bakın bunun gibi iki arkadaşım olsun, 2 haftalık ömrüm var. Net. Depresyonla, üzüntüden giderim Berem o. Diyor ki zamanın yanınızdan geçip gitmesine engel olacak yolları anlatacağım size. Yeniden ilkler yaşayın dedi. Abi benim evliliğim bile 3. evliliğim. Oğlum var, kızım yok. Kızım olursa bir ilk olacak ama karım çocuk istemiyor. Ve bir kızım olursa arıza çıkartır diye düşünüyorum. O açıdan yapamam. İlk Ferrari'mi alabilirim? Ama Eylül'ün 5'ine kadar 4000 lira civarı nakit param var. Ama okey, peki. Hala yaşıyorum ilkler. Geçen gün bir ilk yaşadım millet. Ucuzluk marketinde alışveriş yaparken hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bir yandan ağlıyorum, bir yandan da şey diyorum. Hani ucuzluk marketiydi? Nerede ucuz? Hangisi ucuz?

Bilemiyorum, bilemiyorum. Belki de bu yaşımda bir kızım olursa bütün diğer dertleri unutturur. Tek dertle uğraşmak zorunda kalırım. Yani 55 yaşındayım ve 25 sene okul okutacağım biri varken kim yoğurt fiyatlarının saçma sapan yükseldiğini, arttığını düşünmeye vakit ayırabilir ki? Üstelik ne yoğurdu? Ne yoğurdu? Kız 22 yaşında sıvı yüz germe yaptırmak istiyor. Alfa kuşağı bu. Estetik için 40'lı yaşlarını bekleyecek kadar sabırları yok. Bu yaşta ben kız çocuğu sahibi olmam. Yani ne konuşacak? İlk söylediği kelime şey mi? Andropoz mu olacak? Çünkü evde en çok konuşulan şey o olacak. Arkadaşlar dünyanın en şanslı adamı diyorlar. Önce tren çarpmış, ölmemiş. Sonra bir tren daha çarpmış arkasından, gene ölmemiş. Benim mi standartlarım çok yüksek, yoksa bu haberde yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Yani dünyanın en şanslı adamı aynı gün iki trenin çarptığı adam. Bana hayatım boyunca tren çarpmadı. Bu adam benden daha mı şanslı? Bahşe hiç evlenmemiş. Sen 3 kez evlendin ama. Okey, tabii yani durumum göz önüne alındığında tren çarpması dünyanın en korkunç şeyi gibi görünmüyor ama yine de... Gerçi yani geçen okudum, bir adamın yanlış bacağını almışlar ameliyatta yine. Ve siz bana bu tren çarpan adam çok şanslı deyince anlam kazandı birazcık, evet. Ameliyatın ardından cerrahların koridordaki konuşmasını düşünüyorum da. Hasan 50 defa sana, bana göre sağ, sana göre sol dedi. Demedim mi ben ameliyat masasında? Benim sağım, senin solun diye 40 defa seni hatırla. Gülmeyin, çok ayıp. Kral Pop Radyo burası, Bay J konuşuyor.

Merhaba, herkese güzel bir cuma akşamı ve gecesi diliyorum. Adım Bayce, ünlü ve yılların eskitemediği bir radyo sunucusuyum. Bazen şöhretim ters tepebiliyor. Dün kankamla bir gösteri izlemeye gittik. Serkan Altun İğne'nin stand-up gösterisini. Öncesinde kızarmış tavuk yemeye gittik. Restoran sahibi beni çok seviyormuş, sağ olsun. Önden böyle kızarmış tavuk yiyecekti, kızarmış tavuk kanadı. Hatay döner dürüm, bir takım antreler filan jest olsun diye. Sadece iki kanat yiyebildim. İki kanat yiyebildim. Şöhretim hayallerimin üstüne çöktü. Yağmur bulutu gibi. Ya merak etmeyin. Zaten iğneyle zayıflıyorum, fazla yiyemiyorum. Annem diyor ki oğlum bak ne kadar şanslısın. 55 yıllık hayatının 30 yılı kızarmış tavuk yedin. Kan ve çiş değerlerin hala çok iyi. Kıymetini bilip sağlıklı beslensene diyor. Anne dedim bir şey doğru yapıyorum ki. Yani şimdi yarın sabah haşlanmış pazı ve yumurta yemeye başlarsam ve hastalanırsam çok üzülmez misin? Yani bozuk değilse tamir etme anlayışı var bende. Ayrıca bu arada tavukla sınırlı değilim. Hayvanın tavuk olması şart değil. Kunduz olur, karga olur. Yeter ki una ve yumurtaya bulanmış olsun. Benim için beslenmede hayvanın cinsi değil, kaplamanın kıvamı önemli arkadaşlar. Yarın bana Bayce bugün ne yiyeceksin diye sorun. Bilmiyorum diye cevap veririm ama bir tasta yumurta çırpın, bir gazete kağıdına da un serin. Sonra da gelin insan olmayan ve ses çıkaran bir şey bulup öldürüp yiyelim. Hadi. Ve şu var, sağlıklı beslenen insanların çoğu yemek yemiyor. İzliyorum, görüyorum. Proje yönetimi gibi. Sabah 7'de ılık limonlu su. 8'de 3 adet badem. 10.30'da yarım avokado. Oğlum böyle hayat mı yaşanır? Bu kahvaltı değil her şeyden. Hayatta canının istediği şeyleri yapman lazım kral. Bir tane canın var. Kim gerçekten sabah uyanıp canı 3 badem ve ılık içine zerdeçal katılmış limonlu su çeker canı? Kimse yalan söylemesin lütfen. Yani pişi var. Sahanda sucuklu yumurta var, reçel, kaymak, bal, ekşi maya köy ekmeği var. Avokado oğlum, memleketine ihanet etme. Birleşmiş Milletler Gıda Yardım Programı yürütüyor sanki ya. Ay bir arkadaşım diyor ki longevity, ömrümü uzatmaya çalışıyorum, kanka. Tamam da kanka dedim, sen ömrünün upuzun olmasını gerektirecek kadar önemli biri değilsin ki. Ne yapıyorsun ki? Küçük bir atölyen var ve Çinlilerin 20'de biri fiyata ürettiği bir şey üretiyorsun. Değil ki Afrika'da insani yardım gruplarıyla isimsiz bir kahramansın falan. Genlerime saygım var abi. Kızarmış tavukla hayatta kalmamı sağlayan genlerime ihanet edip şimdi durduk yerde pazı, turp, pancar falan yiyemem, hatırlıyor muyum? Küfür gibi olur, ayıp olur. Çok iyi iş çıkaran bir elemanı al sana yardımcı aldık diye böyle bir ezmeye benziyor. Tamam, okey, tamam. Eski kafalı diye düşünebilirsiniz. Tamam, Bayce dinozor gibi düşüyor. Hayat dediği şeyde biraz saçmalık olacak kanka. Bazen canın kızarmış tavuk isteyecek, yiyeceksin. Bazen gece 3'te dondurma yiyeceksin. Bazen hiçbir sebep yokken bir şarkı açıp evin içinde dans edeceksin. Bazen karından rica edeceksin. Hayatım, sehpanın üstüne benim için göbek atar mısın diye. Adam istemiyorsa zorlamayın ama. Çünkü bütün hayatımızı uzatmaya çalışırken uzattığımız hayatın kendisini yaşamayı unutmayalım, değil mi? Hem 104 yaşına kadar yaşayıp hayatım boyunca avokadoyu kaçta yemeliyim diye düşünmek istemiyorum. 75 yaşına gidiyor. Önemli de son yıllarımı dün gece o kızarmış tavuğu yemeseydim diye düşünmeden geçirmek bana daha cazip geliyor.

0: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Garaj Shop'a Expertiz. 10-17 Ağustos tarihleri arasında Brown Skin iExpert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya, El

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
3: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
4: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

Peki, beni bir dürüm olarak düşünün. Birkaç patatesim eksik olabilir. Ama merak etmeyin, eksik olan patatesler beyin cerrahisi konusunda uzmanlaşmamı engelleyemedi. Sadece bu uzmanlığı radyoda kullanabileceğim bir alan bulamadım. Yani insanlara evet bir çeşit beyin ameliyatı yapıyorum ama yapamıyorum da. Yani sesimi kullanarak beyinlerinin kimyasını biraz değiştirebiliyorum. Değil mi? Genç! Söyle bana genç, bugün senin serotonin seviyenle kaç kişi bu kadar yakından ilgilendi? Bay J amcan kadar. Serotonin denen şey var ya, beynin hayat güzel oğlum, hayat şahane kral deme şekli. Bilim insanları buna nörotransmitter diyor. Ben daha pratik bir açıklama yapıyorum. Beynin içindeki halkla ilişkiler departmanı. Her şey yolunda giderken sana harikasın devam et diyor. Bir şeyler ters gidince de acaba bu hayatı niye seçtik diye toplantı yapıyor. Garip bir şey serotonin. Şimdi insanlar serotoninlerini yükseltmek için her zaman bu serotonin ilaçlarını kullanmıyor. Meditasyon yapıyor, nefes egzersizi yapıyor, güneşe çıkıyor, sağlıklı besleniyor. Ben radyo programı yapıyorum. Siz gülüyorsunuz. Ben de tamam bugün de beyninize bir miktar kimyasal müdahalede bulunduk deyip yoluma devam ediyorum. Acayip tatminkar. Acayip tatminkar gerçekten. Yani yılbaşında yapılan %20 zamla hala devam edebiliyor olmam belki de yani sevimli. Gerçi. Tamam bir de hepimiz konuşuyoruz. Hemfikiriz bazı konularda. İnsanın kafaya hiçbir şey takmaması gerektiği konusunda. Hemfikiriz değil mi? Ama bunu söylemesi kolay. İcrası zor yani hiçbir şeyi kafana takma ama beynin de bunu duyup uygulayacak bir personel değil ki. Gece saat 2'de yatağa giriyorsun. Beynin madem uyumuyoruz 2017'de söylediğin o saçma sapan cümleyi rezil olduğun o günü tekrar bir konuşalım mı düşünelim mi? Longevity. Herkes hayatını uzatmaya çalışıyor ama niçin uzattığını bilmiyor. Çünkü günden güne daha berbat bir dünya oluyor ya. O iyice berbat olduğu hali görmek istiyorum. Uzun yaşayayım. Longevity, uyku optimizasyonu, soğuk duş, nefes çalışması, takviyeler, herkes 112 yaşına kadar yaşamaya hazırlanıyor. Ben 112 yaşında hala bugün program var mı diye uyanmak istemiyorum arkadaşlar. O kadar sağlıklı olmak istemiyorum. 112 yaşında program sunamayayım ben. Benim için mutluluğun formülü daha basit. Güzel yemek, güzel müzik, sevdiğin insanlar, biraz para. Şu anda birazcık para. Eğer mümkünse başkalarına ne düşündüğünü fazla umursamamak. Bir de pazartesi sabahı uyanıp bugün çalışıyorum dememek zamanı geldiğinde. Bunun adı serotonin mi bilmiyorum ama maaş hesabına yatınca beyinde bazı kimyasalların hareketlendiğini bizzat gözlemlemiş bir kişiyim. Hadi.

0: Net gündem.
1: 14 Ağustos Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuza NTV Haber portalıyla başlıyoruz. Manşette Türkiye'nin gündemindeki operasyon Kuriş suç örgütü var. Liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği Kuriş suç örgütüne yönelik dün bir operasyon gerçekleştirildi ve Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyanın ana odağının örgütlü mali suçlar olduğu ifade ediliyor. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticaret hacmine ilişkin usulsüzlük yapma suçlamaları yöneltildiği öğrenildi. TRT Haber'in manşetinde ise Türkiye kendi hedeflerini belirleyen bir ülkeye dönüştü yazıyor. Manşet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bugün kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 25. yıl dönümüne ilişkin bir makale yayımladı. Çeyrek asır önce AK Parti'yi kurarken Türk milletiyle birlikte Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirecek uzun soluklu bir yürüyüş başlattıklarını belirtti. Türkiye'nin o günlerde siyasi krizlerin, ekonomik belirsizliklerin ve vesayetçi anlayışın ağır baskısı altında olduğunu, kendilerinin de siyaseti yeniden milletin hizmetine sunmak, devlet ve vatandaş arasındaki güven bağını güçlendirmek ve Türkiye'yi kendi kararlarını verebilen güçlü bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı. Ankara Millet Bahçesi'nde devam eden kutlama törenine bugün 100 binden fazla kişinin katılım göstermesi bekleniyor. Net gündemde sıradaki durağımız Habertürk'teyiz. Manşet İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan parti istifaları hakkında açıklama. Son olarak bugün Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Genel Başkan Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et bizi hem acıtmaz hem de tüketmez, bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız biz değil ifadelerini kullandı. Sondakika.com'da ise Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış manşeti var. 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeniden siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, inşallah Demirtaş da bizimle olacak diyerek 6 Eylül'deki parti kongresini işaret etti. Milliyet ise bizi başkentten bir manşetle karşılıyor. Ankara'da ulaşıma %14.3 zam geldi. 35 lira olan tam bilet 40 liraya, 17,5 lira olan öğrenci bileti de 20 liraya yükseldi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 650 lira olarak belirlendi. Yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren uygulanacak. Net gündemin kapanışını bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle yapıyoruz. Kral otobüsü hafta sonu boyunca İzmir'de turuna devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. 34 haftalık maratonun açılışında son şampiyon Galatasaray, lige ilk kez yükselen Arşa Çorum Futbol Kulübü'nü saat 21.30'da Rams Park'ta ağırlayacak. Süper Lig'de yarın da 4 maç var. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor'u, Konyaspor'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Alanyaspor Gaziantep Futbol Kulübü'ne, Fenerbahçe'de Gençler Birliği'ne konuk olacak.

0: Radek Krolovay'ı 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselen Beşiktaş'ta Dušan Vlahović heyecanı sürüyor. Siyah beyazlar 3 sezonluk sözleşme imzaladığı yıldız golcü için bu akşam imza töreni düzenleyecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

akşamlar millet. Bay J, ben. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Uzun süredir bu kanalda hizmet veriyorum size. Ya da kanala hizmet veriyorum. Ya da karıma. Tam emin olamıyorum biliyor musunuz? Gerçekten bu da ana fikir. Bir tek ben hizmet almıyorum. Karşılıksız iyilik dedikleri bu olmalı. Kime yapıyorsam hizmeti, kime veriyorsam bu bir amme hizmeti gibi. Çoğu zamanlarda insanların kendilerini fazla ciddiye aldığını düşünüyorum. Ben bunu kendimde de çok net fark ettim. İnsan bazen hayatının çok önemli olduğunu düşünüyor. Sonra bir duruyorsun. Sen kimsin ya? Gerçekten sen kimsin? Oh. Bay J, sen kimsin? İki tane güzel cümle kurunca kendini insanlık tarihine katkı yapan biri olarak falan otur aşağı. Sen radyoda mikrofonu açınca konuşmaya başlayan bir adamsın. Bay J, sen kimsin? Bay J, sen kimsin? Ne özelliğin var oğlum senin? İki saat mikrofonun karşısında konuşuyor. Bu eğitiyorum da kendimi. Onun için bunu onun için yapıyorum. Kendi kendimi terbiye ediyorum. İki saat mikrofonun karşısında konuşuyorsun diye kendini toplumun kanaat önderi falan mı zannettin ha? Senin bütün otoritenin kaynağı masanın üstündeki mi? Mikrofonu kapatsak evde seni kimse dinlemiyor. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ya gülmeyin, bazen bunu kendine yapmak iyi geliyor. Motivasyon sağlıyor. Ne bileyim, acaba yine yanlış bir evlilik mi yaptım? Ben mi boş konuşuyorum, bu kadın beni niye kale almıyor falan. Üç kere evlenen biri için düzeltilebilecek bir şey hala. Dört var, beş var. Sonra geçenlerde önemli bir şey fark ettim. Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanlarından biri benim için hala kağıt ağırlığı satan kişi. Evet, düşün, bir insan oturmuş demiş ki insanların kağıtları uçuşuyor. Ben bunların üstüne bir taş bir şey koyayım, para kazanayım. Ağırlık. Taş da ağırlık, tuğla da ağırlık, tencere kapağı da ağırlık, telefon da ağırlık, gözlüğün de ağırlık, insanın kendi bile ağırlık. Adam bu şekilde sahilden topladığı taşları alıp bununla kağıtlarınızı tutabilirsin diye insanları ikna etmiş kral. Benim hayal kırıklığım burada. Ben bunu düşünemedim. Yani yıllardır radyoda konuşuyorum, şaka yazıyorum, hayatı sorguluyorum. Taş satıyor benden çok daha iyi durumda. Mağazası var. Ben mağaza kiralayamam bile. Üstelik ofiste çok işe yarıyor. Mesela zımba kayboldu. Dosyalar dağıldı. Bilgisayar bozuldu. Mesaj gönderemiyoruz. Herkes çalışmayı bırakıyor. Kağıt ağırlığı kaybolduğunda kimsenin farkına bile varmıyor. Ben buna girişimcilik derim. Ben premium kağıta ağırlığı çıkaracağım. Daha ağır, daha şık. Üzerinde Bay J yazıyor. Fiyatı 3 katı. İnsanlar alıyor. Ben de sonunda radyoyu bırakıyorum. Çıkarsa dünyada kütlesi olan her şey kağıt ağırlığı. Her şey. Küllük kağıt ağırlığı. Sandalye kağıt ağırlığı. Hatta sevgiliniz size kızıp susuyorsa o da bir kağıt ağırlığı o anda. Hiçbir şey söylemiyor ama ortamın bütün hareketini durduruyor. Bu durduruyor. Ağırlık. O yüzden bu gece aynanın karşısına geçip kendinize o meşhur soruyu sorun. Ben kimim? Cevabı bulamazsınız üzülmeyi. Artık alternatif olan hiçbir şey olmadığınızı keşfederseniz bile ki bir kağıt ağırlığı olabilir.

0: dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçim

0: yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şeye Zerden Ertonlu aç ye.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next. Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Setur Yaz Show.
11: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur

0: istikbal.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata. Pop, pop, kral pop.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Adım Bahçe, bugün duygusal olarak çökük bir haldeyim. Ve nedeni yok. Ben de yapay zekaya şunu sordum. Yapay zeka. Onun istediği gibi sormak zorunda değilim soruları, biliyorsunuz değil mi? O benim esirim, kölem. Yapay zeka. Masal gibi sordum. Bir zamanlar, bazen insanların duygusal olarak ne kadar zayıf canlılar olduğunu düşünüyor musun? Evet dedi. Evet dedi oğlum, gün geçmiyor ki ağzıma bir parmak bal çalmasın o aziz bilgisayar bana. Evet eziksiniz dedi bu konuda. Fiziksel olarak bak inanılmaz bir canlıyız. Binlerce kilometre yol yürüyebiliyoruz. Ameliyat oluyoruz, deprem oluyor, evi yeniden inşa ediyoruz. Bir WhatsApp'ta tamam yazıyor, bütün psikolojik sistemin çöküyor. Tamam. İki kelime bile değil, tek kelime. Tehdit. Nokta koymuş. Neden nokta koydu? Tamam yazabilirdin, tamamdır diyebilirdin. Sonuna kalp koyabilirdin ama sen tamam nokta yazdın. Şimdi ben bununla geceyi nasıl geçireceğim? Ne demeye çalışıyorsun? Bu ne ya? İnsan dediğin canlı milyonlarca yıl evrim geçirmiş, mağaradan çıkmış, ateşi bulmuş, uzaya gitmiş. Hala başka bir insanın ses tonundan ilişki analizi yapıyor. Evet dedi ama biraz soğuk söyledi. Kızım bir dur Allah'ını seversen, belki grip... Gribi var belki. Uçaklarda mesela insanın ne kadar duygusal olarak zayıf bir canlı olduğunu da görüyorsunuzdur. Bu arada sözüm meclisten dışarı, duygusal olarak çok sağlam olabilirsiniz. Uçak hafifçe sallanıyor, herkes birbirine bakıyor. Normalde hayatında hiçbir şeyden korkmayan biri koltuğun kolçağına sarılıyor. Bir şey mi oldu? Yok kardeş, uçak biraz sallandı, havadayık ya. Boşlukta salınıyoruz ya, sallanmasa problem var. Uzaylılar mı kaçırdı, yeni bir geminin içinde miyiz diye endişelen. Çok acayip. Ateş bulmuşuz, tekerleği bulmuşuz, uzaya çıkmışız. Uçak ding diye bir ses çıkarıyor. Hepimiz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Dikkat edin bak, bir sert bir türbülans olsun, millet birbirine bakıyor. Sanki bir şey yapabilecek bir... Sen mi halledersin, ben bir bakayım kokpite. Sen mi halledeceksin, ben bakayım mı? Uçak piste hızlanıyor. 10 saniye önce ölümden korkmam diyen koltuğa yapışmış, gözleri kapalı, elinde karısının eli. Birbirimizi sevdiğimizi söylemek için niye bu kadar bekledik? Seni seviyorum lan, seni seviyorum. Kırılgan bir canlıyız ama daha çok duygusal olarak. Yoksa hayatta kalma, survivor skill'lerimiz tamam da. 80 kilo et, kemik, organ, 2 tane ciğer, kocaman bir beyin. Uçak biraz türbülansa gelince bütün sistem kapanıyor. Annemi daha fazla aramam gerekiyor. Ya bir dur. Ararsın kanka, uçağın düşme ihtimali 11 milyonda bir. İçin rahatlasın yani, o 11 milyonuncu uçuşa da denk gelirsen itiraz etme. Bu kadar küçük bir ihtimal senin başına geliyorsa vardır bir sebebi. Bence anneni uçağa binme

Burası Kral Pop Radyo. En sevdiğiniz Türkçe pop müzik radyosu. En çok dinlenen radyo olduğundan oradan çıktım bu sonuca. Tüme varım. Çalıştığım kanalı seviyorum. Bu kanalda yöneticiler nasıl söylesem insancıl, evet, halden anlayan insanlar, sanatçının bazı kaprisleri olabileceğini, bunların karşılanmasının son derece doğal olduğunu anlayabilecek kapasitede. Şimdi tek yapmam gereken bir sanatçı olduğum konusunda onları ikna etmek, ardından hep yokuş aşağı. Mesela yıllardır evden yayın yapıyorum. Artık o kadar uzun zamandır evden çalışıyorum ki iş hayatıyla özel hayat arasındaki sınır tamamen ortadan kalktı. Eskiden işten eve geliyorum derdim. Şimdi mutfaktan stüdyoya geçiyorum. Klozetten geçtiğim de oluyor, yalan olmasın. Her şey fazla yakın evde birbirine. İstesem yayın masasını klozetin önüne de kurar, ruhunuz bile duymaz. Yapma Bayce, yapmıyorum zaten. Özel hayatım da bana kalsın ya. Tuvalette bile rahat yok. Yayın yap. Bu arada 20 Eylül'de Duygu ile evliliğimizin 6. yılı bitiyor. 6 yıl. Artık birbirimizi tanımıyoruz demek yanlış olur. Tam tersine birbirimizin ne yapacağını önceden kestirebiliyoruz. Mesela ben bazen bir şey söylemek üzere ağzımı açıyorum. Duygu daha ben konuşmadan hayır diyor. Bazen neye hayır dediğini ben de bilmiyorum. Evlilikte karşı tarafı senden önce cevap vermesi diye bir aşama var arkadaşlar. İlginç bir kurum. 6 yılın sonunda insan artık eşinin ne söyleyeceğini tahmin eder. Söylemesine gerek yok. Bakışı yetiyor. Ben bazen salonda oturuyorum. Duygu mutfaktan bana bakıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ben tamam tamam diyorum. Neyi tamamladığımı bilmiyorum ama hayat arkadaşımın gönlü olsun. Anladın mı kral? Kadın adamıyım ben. Adam adamı değilim. Annem de aileyi şirket gibi yönetiyordu. Babam muhasebe, ben ve ablam üretim bandı. İşletmenin faaliyet alanı torun üretimi. Hedef 5 torun, gerçekleşen 1. Şirket batmış. Batmış durumda şirket. Geriye doğru bakınca hayatımda bazı şeyleri gerçekten değiştirdim. 3 evlilik geçirdim. Bu büyük değişiklikle. Boşandım, tekrar evlendim. Ama meslek aynı. Mesela aslında benim boşanma yöntemim çok ekonomik. Şirket değiştiriyorsun ama departmandan ayrılmıyorsun. Kocalık pozisyonu aynı. Yönetim kurulu değişiyor. O kadar. Seni yöneten kişi yeni kişiyi seçiyor. Memur zihniyetli ne var ya? Bence güzel bir şey. Bence insan hayatında bazı şeyleri fazla dramatize ediyor. Sakin. Yani yeni bir hayat kuracağım diyor. Kardeşim yeni hayat dediğin ne? Aynı sen, aynı alışkanlıklar, aynı telefon, aynı banka hesabı. Bazı insanların numarasını siliyorsun. Yani yeni bir hayata başlıyorum derken. Aptal aptal tiplerdi siz zaten yani. Ben çok... Bakın, şikayet ettiğim kadar kötü bir hayatım yok. Hayatımdan memnun sayılırım. Evliyim, çalışıyorum, evden yayın yapıyorum. Aynı kadını 6 yıldır seviyorum. Tek bir derdim var hayatla ilgili. Bir yıl boyunca %20 zam neyin kafasıdır? Bak, benim kafam basma. Neyim ben? Neyim ben? Hayatı her tür imkansızlıkla çözebilecek bir dahi falan mı zannediyorlar beni? Yani bu titri bana biçtilerse eyvallah, teşekkürler. Güzellik bakanın gözünde derler. Beauty is in the eye of the beholder. Ama dahi olmayı bırak. Her gün 100 tane sulu şaka yazan birinden hayatını %20 zamla kurtarmasını bekleyemezsin kral.

0: zalimliktir bu.
1: Kral Pop Radyo'da Bay J. 6. evlilik yıldönümüne doğru ilerliyor. Yani evlilikte artık deneme süresini geçtik. Bundan sonra tamamen garanti, kapsamı dışında hayırlara vesile olsun.

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini

0: VTS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 42 lira, 4

0: Kıraç kurutma makinesi deyince vatan.
1: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya. JB

0: İSİGORTA. Her anında daima yanında. HDI SİGORTA.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

İyi akşamlar, iyi hafta sonları millet. Bay J ben, Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosundasınız. Bugün ilişkiler hakkında biraz fazla konuştuk. Daha da konuşmaya devam edeceğiz çünkü burada kararları ben veririm. Maço olabildiğim tek yer. Yani ilişkiler konusunda konuşacağız dediğim zaman hayatı boyunca 3 kere evlenmiş bir adamın bu konuda konuşması ya büyük bir özgüven ya da ciddi bir uyarı işareti. Yani ben ikincisinden yana olduğumu düşünüyorum. Daha yakınım. İnsanların ilişki biçimleri inanılmaz değişti. Artık kimse ne yaşadığını bilmiyor. Sevgili misiniz? Flört mü ediyorsunuz? Takılıyor musunuz? Birbirinizi mi görüyorsunuz? Sadece mesajlaşıyor musunuz? Biz birbirinizi tanıyoruz. Aa, bir şey yaşamıyoruz diyor. Kardeşim birbirinizi neden tanıyorsunuz o zaman? Yani, nüfus müdürlüğü müsünüz? Bir de casual diye bir şey, gelişi güzel ilişki diye bir şey çıkarttılar. Bayılıyorum bu ifadeye. Çünkü ilişkinin adını koymak istemeyen insanların kullandığı diplomatik bir terim bence. Biz gelişi güzel görüşüyoruz. Tamam. Gelişi güzel görüşüyorsunuz. Ama çocuk 3 saattir WhatsApp'ta çevrim içi. Sen de kiminle konuştuğunu araştırıyorsun. Bu gelişi güzel değil, bu istihbarat faaliyeti. Var bir şey. Bak ben bağlanmak istemiyorum diyor. Çok güzel, özgür bir insansın. Ama Instagram'da kızın kimi takip ettiğine bakıyorsun. Eski sevgilisinin hesabına giriyorsun. Fake hesapla o. Onun eski sevgilisinin hesabına... Diyor mu? Kardeşim sen bağlanmak istemiyorsun da... FBI seni işe almak istiyor. Sen bağlanma da... Bazen iki insan birbirine, biz birbirimize hesap vermiyoruz diyor. Sonra bir gece 01:17'de neredesin diye mesaj atıyor. Sana hesap sormuyorum. Sadece nerede olduğunu merak ettim. O kadar. Evet. İnsanların birbirine bağlanmaktan bu kadar korkmasını anlamak zor. Tabii ki özgürlüğümüz önemli ama insan hayatında bir noktada yanında biri olsun istiyor. Yani beraber yemek yiyeceksin, beraber tatile gideceksin, kavga edeceksin, barışacaksın. Aynı diziyi seyredeceksin, dedikodu yapacaksın. Sonra biri dizinin ortasında uyuyacak, diğeri uyumadım diyecek. Gerçi böyle ilişki bu. Benim neslimde bağlanmak hobi gibiydi. Kendi adıma konuşursam zaten 3 evlilik yaptım. Demek ki ben bağlanmayı fazla ciddiye almışım. Yani bu kadar da bağlanmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Ama şunu öğrendim. Kalp kıramıyorum ben. İsteyen herkese evet dedim bugüne kadar. Şunu öğrendim. İnsan hayatında bazı şeylerin mükemmel olmasını beklerse hiçbir şey yaşamıyor. Çünkü insan da mükemmel değil. Sözün meclisten dışarı. Siz çok mükemmel olabilirsiniz. Ama nobody is perfect yani. Bunu herkes bilir değil mi? İlişki de değil. Mükemmel. Hayat zaten hiç değil. İki tane kusurlu insanı birbirini çekilebilir bulmasıyla başlı başına büyük bir başarı. Ama 6 yıl oldu. Aynı kadınla evliyim. İlki 12 yıl, ikincisi 5 sene. Şimdi 6 yıl. Hala birbirimizi seviyoruz. Hala beraber gülüyoruz. Hala bazen birbirimize bakıp hiçbir şey söylemiyoruz. Bu iki kişinin arasında yaşanabilecek en gelişmiş iletişim biçimi olabilir arkadaşlar. Neyse. İlişki tavsiyesi vermeyeceğim. 3 evlilik yapmış bir adamdan tavsiye almak. Biraz yangından çıkış planını kundakçıya sormak gibi. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi ben Bay J. Siz de yıllardır beni dinleyen insanlarsınız. 1991 yılında başladığımdan beri beni dinleyen var mı bilmiyorum. Bazılarınız beni sevgilisinden, eşinden hatta bazı akrabalarından daha uzun süredir tanıyor. Bunun sağlıklı bir ilişki olup olmadığını bilmiyorum ama artık çok geç. Güzel bir akşam olsun. İyi hafta sonları diliyorum. Bay J bitti. Hadi gidin şimdi birbirinizin son görülmesine bakın. Ben hiçbir şey görmedim değil.

0: teli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha 100

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: Kral Pop Radyo otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Herkese merhabalar, ben Fatma Güleç. Bugün işe giderken Kral Pop ailesinden Arzu'yu dinliyordum. Böyle bir fırsatı duyunca Gaziemir Belediyesi'nin önünde bu hediye çekine hak kazandım. Kral Pop ailesine teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı canım eşim Süleyman Güleç'e armağan ediyorum.
2: Adım Azra, Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Kral Pop Radyo'da Mert'i dinlerken aracın yakınlarındaydım. Otobüse gelip şifremi söyleyerek hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.